Yokelela, ayokelela, yokelela besuma konta. Yokelela, yokelela, yokelela besuma konta. Yokelela besuma konta. Yokomanula besuma konta. Sumakunda ayile konta. Yokoya ayile.